0: Kapım bacağındaki. Lavası tüm. Tamam.
1: Hidup kita hidup. Alai, kusana.